Akonye, Akonye, Yehovah. Ebi ema usansu mi epe dano. Akonye, Mushamba rema. Emo sala nevuye mo. Efiye.

sen yanısına vermeydinin katı homaminu miru. Ni wana mayansu se aman frafati se ye yansu se ya sebidia. Adi ene simu kansi yantu barimai honyom. Yabatan honyom ni akanan yonya machrese oyonya me. Apasitunya me honyom.